Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

Bir de bakmışsın ki ben gelmişim. Böyle dilim susar da elim dokunmaz olursa eğer bil ki varmışım yani. Yüreğim sakınır, gözüm seyirir. Olur da susmuşsam yani. Giyindiğin çiçeklerin ardı da teninse ve en karasındaysa gün bil ki kavuşmuşum yani. O mağrur gözlerinden öperim, sarılırım. İki gözümün çiçeği, gözünü seveyim. İyi bak kendine. Hasretle selam ederim.

Belki çok uzaklardasın. Lakin bir o kadar da yakınlardasınız. Yüreğimdesin. Derindesin yani. Böyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli. İnce bir gül dalısın en derinde. Penceremdeki vapurun yazması kara. Senin hasretinse içimde ömürlük yara. Benim canım ciğerim, iki gözümün çiçeği. Nasıl diyeyim sana? Bir o kadar. O kadar işte. O kadar.

geceler akşam oluyor. Üşüyor yaprak, dallar üşüyor. Savrulup yırtılan rüzgar üşüyor.

dallar üşüyor, savrulup yırtılan rüzgar üşüyor. Oysa ben senden neler neler isterdim, senli sevdalarda doğdum.

Sen ve ben Dila, sen ve ben sakin bir ülkenin uzaklarıyız. Orada sen oldukça Dila, burada ben gamlı bir şiirin uyaklarıyız.

bilsen de, bilmesen de, yara biri içinde bu yollardan geçeceksin.

0: İyi akşamlar. Avustralya Türkiye'nin sesi Çay Molası Radyo yayınıza hoş geldiniz efendim. Ben sunucunuz Fatma Gençtürk. Ekip arkadaşlarım Bilge ve Refika ile sizlerle bir saatlik beraberliğimiz olacak. Tekrar yayınımıza hoş geldiniz Bilge,
1: hoş Refika. Hoş geldiniz sevgili dinleyiciler.
0: Bir haftamız daha ne çabuk gelip geçti.
1: Evet, bu yağmurlar aldı götürdü.
0: Evet, yine sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz yine keyifle geldik yayınımıza. Çaylarımız yanında da hazır. Bomba gibiyiz değil mi Bilge?
1: Bomba gibiyiz.
0: Evet.
1: Yani dinamit gibiyiz Fatma.
0: Dinamit, bomba gibi patlayacak gibi olmayalım değil mi? Tamam. Ama bomba gibi de diyorlar değil mi?
2: Evet, evet, evet. Bomba gibiyim diyorlar.
0: Evet yani.
2: Çok iyiyim anlamında.
0: Çok iyi anlamında.
1: Çok iyiyim, enerjikim.
0: Evet bak evet şu anda bakın,
1: açıyoruz, açıyoruz.
0: Evet bugünkü yayınımızda sizler için özel hazırladığım şarkılarımız var. Ve de tabii ki konumuz bugün hobiler olacak. Hobi çok güzel bir şey
1: hobi
0: değil mi?
1: Hobi çok güzel bir şey.
0: Çok da hepimizin için. De şu anda üçümüzün de acayip derecede hobilerimiz var.
2: Evet, bunlardan bayağı bahsedeceğiz.
0: Bunlardan bahsedeceğiz. Tabii ki sizler de bizlerle hobilerinizi paylaşmak istiyorsanız arayacağınız telefon numarasını veriyorum. 0412 564 549 efendim. Bugün yarışmamız yok. Çünkü kitap getirmeyi unuttum ben Refika.
2: Geçen haftakini de ben almıştım
0: geçen
2: zaten.
0: Geçen haftakini de sen kazanmıştın. Aslında şöyle diyelim. Bugün bizi arayanlar arasında şey yapalım Bilge. Bir gün çaya gidelim.
2: Direkt tamam. Onlara çaya gidelim.
0: Evet onlara tamam. Çaya gidelim.
1: Size yani, çaya geliyoruz.
0: Size diyelim. Çaya geliyoruz efendim. Bizi seviyorsanız, evinizde konuk etmek istiyorsanız bizi arayanlar arasında kura çekeceğiz ve size çaya geleceğiz efendim.
2: Sohbetimizi evet. Hediye ediyoruz.
0: Evet.
1: Sohbet, kendimizi hediye evet. Ediyoruz.
0: Kız çok iyi ya.
2: Kız neşesi olarak.
0: Evet. Hatta size gelirken bir çay takımı da çay fincanlarımızı, çay bardaklarınızı getireceğiz. Ona
2: evet.
0: Da söz veriyoruz.
2: Onları hediye edebiliriz.
0: Evet. Ama çay sizden. Evet.
1: Çay molası ekip yarışması.
0: Evet. Anlaştık tamam. Mı kızlar?
1: Anlaştık.
0: Evet,
1: güzel
0: anlaştık. Değil mi?
1: Arayanlar bakalım kura
0: evet.
1: Çekeceğiz.
0: Arkadaşlar bizi arayanlar arasında kura çekeceğiz. Ve çıkanlara bir gün çay içmeye geleceğiz. Keki de biz getirebiliriz efendim. Siz sadece çay demleyin yeter.
1: Ama demli çay olması
0: ama
1: lazım.
0: Ama bak benim için sorun değil ama Bilge çaydan anlıyor. Onun demli olması lazım.
1: Biraz zor memnun olurum.
0: Ay evet.
2: Seçici birisi kendisi.
0: Seçici evet. Çaydan anlayan seçici oluyor biliyor evet. Musun? Şimdi geçen bir şey anlatmak istiyorum. Geçen hafta bize misafir geldi. Her şey güzel gidiyordu böyle çayları verdik falan. Hiç kimse şikayet yapmadı. Sonra çayları tazeliyoruz ya. Ne zamanki çaydanlığın içindeki şeyleri gördü.
1: Torbaları.
0: Torbaları gördü çay torbalarını. Dedi sen bizi bu çay torbalarından mı içirdin? Nerede sen Karadenizlisin? Rize çayın nerede? Dedim vallahi ben bu çaylara alıştım. Bunu kullanıyorum. Biraz mahcup duruma düştüm.
1: Olduğum yere ayak uydurdum diyorsun
0: evet,
1: yani.
0: Evet. Ama gerçekten de ben buranın özellikle Dilmah çayını çok seviyorum.
1: Sen? Dilmah çayını ben de seviyorum ama torbada değil.
0: Aman her kaç seneden beri içiyoruz ne güzel yani bilmiyorum sen alıştın mı buradaki torba çay yani, çaylara?
2: Uzun paket. Zamandır sallama çay içiyordum.
0: Sallama çay
2: sonra
0: diyoruz.
2: Evdeki sallama çay bitti. Biz de eşimle Türk marketinden bir çay almıştık. Ceylon evet. Mu yazıyor?
0: Ceylan. Yani,
1: Seylan çayı.
2: Normal şeyli değil paketli değil. Evet. Onun tadı toz daha
0: çay.
2: Güzelmiş.
0: Toz çayı aldınız.
2: Evet onun tadı daha
0: yani,
2: güzel geldi bana.
0: Yani Bilge o konuda. Bilge hep böyle toz çayları karıştırıp yapıyor ama benim için önemlidir. Ben Seylan, Dilma hepsini karıştırıp. Bir de İngiliz şey katıyorum. Neydi o kokulu çay?
1: English breakfast.
0: Breakfast.
1: Earl Grey.
0: Earl Grey çok seviyorum. Mis gibi çay oluyor. Şu anda da onu getiriyorum, içiyorum.
1: Yani tabii şakası güzel bir yana herkesin damak tadı
0: tabii
1: farklı.
0: Ki, tabii ki. Ki.
1: Yani tabii benim ki. İçin de fark etmiyor. Bana göstermesen hani çaydanlığın demliğin içinde torba olduğunu büyük bir ihtimal ben de bilmem.
0: Evet, evet. Evet. Bundan sonra şey mutfağımdan dışarıya çıkarmayacağım çaydanlığımı.
2: Evet.
1: Bence sen o çaydanlığı cam değil de daha böyle evet, içi doğru. Görünmez seramik gibi bir şey yap.
0: Evet. Evet arkadaşlar bir de şey söylemiyor hafta sonu tabii ki anneler günü. Herkes evet. Burada olanlar anneleriyle işte
2: güzel
0: kimisi kahvaltı,
2: geçirdi.
0: Kimisi
2: evet.
0: Öğlen lunch'a çıktılar. Buradan herkesin anneler gününü biz tekrar geçmiş
1: tekrardan,
0: anneler
1: geçmiş anneler gününüz kutlu olsun.
0: Buradaki
1: tekrarlar nasip olsun.
0: Bize zaten biz de anne olduk, hatta babaanne olduk, anneanne olduk kimimiz. Hep birlikte kutlamak çok güzel bir şey. Çoğu insan kutluyor, onlara da saygım var veya kutlamayana da saygım var. Bu bir görüş meselesi ama neden olmasın, bir günde olsa birlikte olmak bence evet, çok güzel
2: hatırlanmak,
0: bir şey.
2: Hatırlanmak,
1: yani emeklerini vesile,
0: hatırlanmak. Vesile oluyor değil mi?
1: Vesile, evet, tamamen.
0: Senin
1: vesile.
0: Annen Türkiye'de değil mi?
2: Benim Refika? Annem Türkiye'de, ben de mesajla onu kutladım. İnşallah bu ayın sonunda 24 Mayıs'ta gidiyorum, ona kavuşuyorum.
0: Ona o zaman
2: kucaklarsın. 3 yıl oldu bu arada görmeyeli.
0: Ne kadar evet, zaman çabuk geçmiş değil
2: evet,
0: mi?
2: Evet, ona kocaman sarılacağım, çok özledim onu.
0: Ay, bizden ay,
1: anne gibi yar olmaz evet, derler ya hakikaten evet, öyle.
0: Anne bambaşka bir şey. Sesini kaybettikten sonra onun daha çok farkına varıyorsun. Hı-hı. Ah diyorsun bir kızım diye veya ismini mi söylese diye o kadar bir arıyorsun ki o sesi ayak duymayı seslerini, o kadar özlüyorsun ki anlatmam. O yüzden hı-hı, burada fırsat varken anneleri kimler anneleri hayattaysa sarılsınlar, öpsünler, hı-hı, koklasınlar diyorum. Evet kesinlikle. Evet o zaman dediğimiz gibi bugün hobilerimizden bahsedeceğiz. Evet. Özellikle Refika'nın hobisi çokmuş değil mi Refika?
2: Burada boş oldukça hobi ediniyorum
1: ben. 10 parmağında 10 marifet Refika'mızda.
2: Değil mi? Evet onu ben pandemi döneminde yağlı boyaya başlamıştım ama hobi olarak başlamıştım. Bak. Onda nasıl sadece dedim ki ben ne yapmak istiyorum? Ben yağlı boya yapmak istiyorum ama yeteneğim yok değil mi? Yeteneğe gerek yok, başla sen. Evet. Hemen bir belediyelerimizin kursları oluyor, ona katıldım. Çok güzel bir manzara resmi çizdim. Oradan kendimi geliştirdim ve bunu hobi olarak yapıyorum.
0: Ve hobiden sonra da onu hobilerinden sonra da hani paraya da dönüştürebiliriz. Aile bütçesine de katkı olabilir değil
1: tabii,
0: mi?
1: Tabii
2: evet, tabii.
1: Tabii.
0: Çok çok çok hobiler var. Bunu uzun uzun konuşacağız. Arkadaşlar lütfen sizlerin de hobilerinizi merak ediyoruz. Bugünkü konumuz hobi olacak ama...
1: Patlıcım evet onu evet, diyecektim. Yanında öyle dikilip duruyor.
0: Getirdim. Ondan önce tabii ki bizim bu Nesnevi'den niyet kitabımız var. Çok uzun zamandan beri.
1: Evet bunu, gelmiyordu bizimle.
0: Değil mi? Yapmıyorduk. Hı-hı. Bugün dedim ki böyle güzel bir niyetlerimizi değerlendirelim. Hadi güzelliklerle inşallah başlayalım. Evet başlayalım mı o zaman? Önce Bilge şey mi yapalım? Bütün dinleyicilerimiz için mi bir niyet yapalım, onlar için okuyalım?
1: Bence de.
0: Bizi
1: şu anda bize kulak vermiş olan bütün dinleyicilerimize gelsin açtığı
0: evet
1: yer,
0: arkadaşlar, sevgili
1: herkes
0: arkadaşlar.
1: Herkes tutsun dileğini.
0: Dileğinizi tutun. Sizler için bir sayfa açacağım, okuyacağım. İnşallah güzel çıkar dilekleriniz. Evet, şöyle ben de şöyle bir saniye yaptım. Evet, açıyorum.

Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğum tadına düşmanlarım ulaşamazlar.

ırmaklarda dolandım dağları duymak için ırmaklarda dolandım dağları duymak için bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun bir kuş çırpınan kalbi dudağımda bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeci, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.